sizim şirkinin. Bergis birge, Bergis, Bergis. Gülüydü. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.

Sensizim çirkinim. Bergis birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.